Merci Mano. Si Mano se yon artiste kompa ki te plis pale sou kesyon sosyal ak la vi pepla, nek kont nek vle di noa kont noa, e mizik la reflechi sou konflik ak divizyon an nan kominite a menm.